0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istediğin.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Derdim olaydı. Kör değildim benim de. İkbalım olaydı. Daha başını sıkı. Arka çöpü başına. Adını yazacağım. Yüzümün taşına.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: dinle. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.
1: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

yalansız. Tek seni, tek seni sevdim. Ben yanmayayım, söyle kimler yansın. Şu yalan dünyada gerçeğim sendin. Bu vedaya kalbim nasıl dayansın.

hani şu çerçevesiyle getirdi ve bir anı gözlerimde. Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana, kulağına fısıldamıştım. Hatırla, hatırla. Sana benden, bana senden başka herkes yabancı, herkes ev. Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, asla birbirimizi bırakmak yok, terk etmek yok.

Dalga dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sızın içimde, ağlarım düşündükçe.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedim.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: bakar mı? Nazlı yarım bakar mı?
1: Memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

Sanki peri padişahının kızı. Bu kadar naz, sabır kalmaz. Etme

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
2: En iyi. Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız. Sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
4: Reklam.
5: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
6: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
4: Reklam.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim dedi. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihi gerçekleri tek taraflı ve siyasi saiklerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı Sağlıklı Çocuk Festivali'ne katıldı. Memişoğlu, bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da bağımlılık konusunda da yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara içiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere yanıt verdi. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere elimizde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat var dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel. Daha çok müzik.
2: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
2: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Horonun frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında 5 şirkete el konuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: reklam.
1: Hayat sana güzel değil.
2: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler. Burası tam size göre.
3: Jora Tatil Köyü.
2: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
3: Jora Tatil Köyü.
2: Rezervasyon 0532 730 60 22.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak dedi. Birleşmiş Milletler, El Niño hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Ni yakmadan.
1: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen yine hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Aha!
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

etti. Kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem.

0: memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.
1: Yine çıkmaz yollarda sarpa sarpa sallandık. Bir kara sevdaki sorma.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel. Daha çok müzik.
2: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
2: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Tam seni aradım Kalamış'ta. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: ile tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 6022.
2: Burası

0: Sadece müzik.
1: Haydi. En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Metro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben ve haftanın son çalışma gününde güzel cumadayız. Başlıyoruz yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla. Bugün programımıza 1993 yılına ait Kaya'nın Son Şarkılarım albümünde yer alan Elmanın Yarısı'yla başladık ve Jale ile devam ediyoruz. Gel güzelim gel. Hoş geldiniz.

İzel'in Haziran 1997 yılında çıkardığı ikinci solo albümü Emanet. Albüme adını verdiği şarkıyı dinlettim sizlere retroda. Söz, müzik, düzenleme ve düette de Mustafa Sandal'ın adı var. Madem öyle, retroya bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edelim. Gidenlerden. Tam bir 90'lar pop şarkısı örneği ve birçokları için Mustafa Sandal'ın en iyi şarkısı ya da en sevilen şarkısı.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 62.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
3: Devam. Retro devam ediyor.

93 yılına gittik. Bendeniz'in çıkış şarkısı Ya Sen Ya Hiç. Klibi ve imajı oldukça değişikti. Çıktığı yıl aynı zamanda MTV'de de yayınlanmıştı. Muhtemelen hatırladınız. 90'lı yılların en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Kenneci'nin Havan adlı şarkısının Türkçe aranjmanı da diyebiliriz aslında bu şarkıya. Gizli Gizem olarak yayınlandı. Şarkıcının adıysa İnan. Anlatmak zor. Şimdi bizimle.

Eski değil, eskimeyen şarkılarla retro devam ediyor. Bir kez daha tüm dinleyenlerimize çok keyifli, çok güzel bir gün diliyoruz. Harun Kolçak, vermem seni ellere dedi. Gülşen'le devam edeceğiz programa. Yıl 1998, Gülşen'in Erkeksen albümünde yer alan bir cover. Delisin.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yılların en keyifli şarkılarını sizlere çalmaya devam ediyoruz. Emel ve Deli Et Beni, 1994'teki Emel Cahta albümünde flash parçasıydı. Tabii özellikle sansasyonel klibiyle de zihinlerimizde yer etmişti. Billur Kalkalı'nı belki klipte hatırlıyorsunuzdur. Bir diğer isim ise Yeşim Salkım'dı. Sırada Göksel var. Onun da eğlenceli şarkısı ve...

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Radyo Karadeniz.

Kibar Çiğdem Talev çalışması Hep Böyle Kal bu zamana kadar Türk popüler müziğinde birçok kişi yorumladı. 2000 yılında ise Yeşim Salkım yorumlamıştı. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Fatih Erkoç'tan Cefalar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın. Radyo Karadeniz.

haftanın en sevilen günlerinden cuma geldi. Çattı. Cumanın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun diye. Bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Peki, güzel haberler aldığımız güzel bir cuma günü olsun diyelim. Yine bugün güzel haberlerden bahsederek hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Siz de müziğin sesini hiç kısmayın.

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da yer konu 12'yi vurdun mu? O an herkes elini işten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
3: Bilgi milleti bana kardeş.
4: Al benden de o kadar.
5: Madene hoş geldin.
6: Hoş bulduk Süleyman abi.
5: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
3: Yolculuk nasıl geçti?
7: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
8: Sinevizyon.
9: Radyo Karadeniz.

bazı şeylerin genetik olduğunu fark ediyorsunuzdur. Dış görünüşten ziyade yeteneklerin de aileden geldiğini fark ediyorsunuzdur. Hande Ünsal da bunun bir kanıtı bence. Nirhan Ünsal'ın kızı Hande Ünsal diye hatırlatayım. O muhteşem sesin nereden geldiğini siz zaten biliyorsunuz. Yangınla kulaklarınızı ulaştırdık. Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Şöyle biraz eskilere gideceğiz. Çak bir selamla. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Zinet Salih'den İrem Derici'ye, Ece Seçkin'den Edis'e, Buray'dan Sefo'ya çok sevdiğiniz sesler birazdan burada olacak. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi biraz önce genetikten bahsettik. Özellikle yeteneklerimizin, dış görünüşümüzün, pek çok şeyin genetikle alakalı olduğunu çözüyoruz, fark ediyoruz. Aynı zamanda yeme alışkanlıklarımız, hatta yemek seçimlerimiz de genetiğe bağlı olabiliyor. Misal eğer çok tatlı düşkünüyseniz, şöyle bir soy ağacına, şöyle bir aile geçmişine bakmanızı tavsiye edeceğim. Zira tatlıya olan düşkünlüğümüzün de aileden miras geldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla fazla kilolar da aileden miras geliyor tatlı düşkünlüğüyle birlikte. Peki biz bugünü tatlandırıyoruz, siz fazla tatlıya yönelmeyin. Bu güzel cumanın tadını hayatın ritmiyle çıkartmaya devam edelim.

alma sıklığınız ne kadardır? Misal yaz aylarında kimimiz her gün duş alabiliyoruz. Ya da günde birkaç kez duş alanlar var. Belki de 2-3 günde bir. Aslında en normali haftada gün aşırı 2-3 günde bir duş almak diyorlar. Ama sizin saçlarınız çabuk yağlanıyorsa hemen saç derinizden, yediğiniz yiyeceklerden suç bulmayın. Zira yapılan araştırmalar saçları çabuk yağlanan insanların daha zeki olduğunu ortaya çıkartmış. Çünkü zeki insanların saçlarında daha fazla kalay ve bakır olduğu için daha çabuk yağlanıyorlarmış. Yani saçlarınızın yağlanması aslında zekayla alakalıymış. Bu da günün önemli araştırma sonucu olsun.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

0: enerjiler, vay.
1: Artık Eylül'ün 1'i itibariyle resmen sonbaharı karşıladık. Gerçi 23 Eylül'e kadar hala yaz devam edecek. Sonbahar ekinoksu ile birlikte resmen sonbaharı karşılayacağız ayın 23'ünde ama yine de yünler, şişler, tığlar hazırlansın. Önümüzdeki kış ayları için örgü örmeye şimdiden başlayalım. Özellikle sevgili hanımlar. Örgü örmek sadece stresi almakla kalmıyor, ömrü de uzatıyormuş. Yapılan araştırmalar örgü örmenin evet stresi azalttığını, aynı zamanda zihinsel refahı ve gevşemeyi sağladığını, anksiyeteyi ortadan kaldırdığını ortaya çıkartmışlar. Dolayısıyla sonbahar yaklaşırken, önümüzde kış ayları varken şimdiden örgü örmeye başlayıp stres atmaya başlayabiliriz.

Haftanın cuması, günün en güzel saatleri tabii ki hayatın ritmiyle devam ediyor. Peki bu çok sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi sever misiniz? Mesela arabada giderken şarkı söylemeyi sevenlerden misiniz? Yoksa söyleyenlere denk gelince yargılayanlardan mısınız? Bilim insanları arabada şarkı söyleyenlerde stres hormonlarının daha düşük, bağışıklığın daha kuvvetli olduğunu açıklamış. Özellikle yüksek sesle şarkı söylemekle dakikalar içinde vücudunuzda pek çok değişiklik meydana geliyor diyor uzmanlar ve bu değişikliklerle bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Peki yargılamayı bir kenara bırakın, herkes istediğini yapsın. Bence siz de sevdiğiniz şarkılara eşlik edin.

Mert Demir bu kez hayatın ritminde çok sevdiğimiz şarkısı Cehennemin Dibiyle kulaklarınıza ulaştı. 2026 yazında da bolca çalıştı Mert Demir. Bildiğiniz üzere Hazırım İnan Kaybolmaya adlı 4 şarkılık yeni EP'sini yayınladı. Bu dönemde canlı performans kayıtlarıyla da öne çıktı. Temmuz'da da dijital platformlarda yerini alan bu mini albümle yaz projelerinin yine aranan ismiydi sevgili Mert Demir. Biz Cehennemin Dibiyle dinledik. Peki Tuğba Yurt var sırada, Yolun Sonu diyecek. Siz de en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye devam edin hayatın ritminde.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Devam ediyor.

şimdi yaz tatilleri geride kaldı. Önümüzde kış var. Bir sonraki yaz için evet plan program yapıyoruz ama bir sonraki yaz gelene kadar daha tatile çok zaman var diye düşünüyorsanız artık bence haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil prensibinin tüm dünyada benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta 40 yaş üstü için bir an önce bu programa geçilmesi gerekiyor. Eğer 40 yaş üstündeyseniz haftada 3 gün çalışmak 4 gün tatil yapmak gerekiyormuş. Daha verimli çalışabilmesi için 40 yaş üstü çalışanların 4 gün tatil yapması gerekiyormuş. Peki yaşınız 40'ı geçtiyse varsa böyle bir imkanınız 4 gün tatil 3 gün çalışma sizi daha verimli yapacak, haberiniz olsun.

Yarın hafta sonu. Bugün de işleri tamamladıktan sonra cumayı hafta sonuna katabilirsiniz. Bence işlerinizi erkenden tamamlayın. Biraz daha erken çıkın iş yerinden mümkünse. Cumayı da hafta sonuna katın. Sevdiklerinizle buluşun, arkadaşlarınızla buluşun. Özellikle sevgili hanımlar, bu haber size. Kadınlar dertlerini kadın arkadaşlarıyla paylaştığında, karşılıklı dert paylaşımı yaptıklarında kortizol seviyeleri belirli derecede düşüyormuş. Yani bir psikoloğa ihtiyaç duymuyorlar. Birbirlerinin psikoloğu oluyorlar bir nebze. Dolayısıyla sizin de böyle dertlerinizi paylaşacağınız dostlarınız varsa hanımlar, hiç beklemeyin, bu akşam buluşun derim.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Herkese merhaba.
2: Ben Rana.
1: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

2026 yazının kayıtlara geçmiş en sıcak yaz olduğu söyleniyor. Bence bundan sonraki yıllarda bir sonraki yaz hep en sıcak yaz olarak geçecek kayıtlara. Dolayısıyla iklim krizi, küresel ısınma mevzuları gündeme gelirken önümüzdeki kışında yine fazlasıyla soğuk olacağı söyleniyor. Bakalım kar tatili haberleri gelecek mi büyük şehirlerden? Biz merakla bir sonraki kışın gelmesini beklerken bence bir şeyleri beklemeyi bir kenara bırakıp anın tadını çıkartmaya devam edelim.

Hayatın ritmi devam ediyor. Cuma'nın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Hafta sonu ne demek mesela sizin için? Gece geç yatmak demek olabilir. Arkadaşlarla buluşmak, gezmek, tozmak demek olabilir. Evde dinlenmek demek olabilir. Herkesin hafta sonu keyfi bir farklı. Fakat gece birden sonra uyuyorsanız eğer... Yapılan araştırmalar bunu alışkanlık haline getirmiş insanların anksiyete ve depresyon gibi ruhsal davranışsal sorunları yaşamaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkartmış. Yani gece saat 01'den sonra uyumayı alışkanlık haline getirirseniz depresif duygular daha fazlalaşıyormuş. Bence gece 1'den sonraya kalmayın, eski sevgiliye mesaj atma olasılığı da çok yüksek oluyor. Tehlikeli saatler. Saat 10'dan 11'den sonra uyumaya bakın en temizi. Hayatınıza daha rahat devam edeceksiniz. Bir büyük sözü olarak alın bence bunu da.

Yapan sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu güzel günün tadını birlikte çıkarttık. Ben Rayna, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofon başından ayrılıyorum ama siz kulağınızı en sevdiğiniz şarkılardan ayırmayın. Müziğin sesini kısmayın. Pazartesi günü yine görüşmek üzere diyelim. Hafta sonunuz güzel geçsin. Müziğiniz hep açık kalsın. Hoşça kalın.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Müziğin ritmini hisset. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: etti. Kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Televizyon.
1: Oh no.
2: Someone's art project maybe?
1: All the way out here?
2: That's weird.
3: Nightmare fuel.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
3: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the great chainsaw massacre tradition.
0: Cinevision.

0: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

siyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyor. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.
1: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler vardı.

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Çok canım yanıyordu. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

0: Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler. Göreler aşkım.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı

değiştim, her şey değişti. Daha güzeldi, daha incelikli.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

dönmezsin. Bir günah işledim, çok üzdüm seni. Bilirim bir daha sevmezsin.

0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

gözyaşı bırakıp gidiyorum. Boş kalmasın diyerek kestiğimiz yollara birkaç damla gözyaşı

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu

yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

sevda canım kalmış. Yüzüm ellerim siliniyor aşkım, sabrım